du in zaman siroah fi Yeske samar kutsevoci Du in samar yeras ma